0: dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cemi bir reklam.
1: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025'inci tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Spirtli içkiden imtina sağlam hayat tarzı demektir. Gençliğini ve güzelliğini bir şişenin dibinde itirme. Özünü ve etraftakıları koru. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiye edir.

0: 5, 24 adet iPhone 17 Pro, toplam 50 bin manat bonus ve en nihayet super priz. 2 adet Changan Q07 seni gözlüyor. Daha çok oyna, daha çok kazan.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela Haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

0: Çarşıda saat 11'di. Cem'i 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Akü'da günorta saat 1'di.
1: Cemi 10 faizlikin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Əlaqə oldu 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi CEM 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Whitebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklar ehatesinde idman meydançaları, üzgüçlü hapısı, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: Hazır sizden 30 il seninle yübileyi lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya Azırsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
3: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizor ve diğer hediyeler gözleyir. Etraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Bakı'da saat 3'tür.
1: Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: stylish. You know what I'm saying? You gotta give me a little time, baby.
1: Kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hem söhbət olabilirsen. Mütaliyeni verdişe çevir. Kitabı özüne dost seç. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve Edmançıları tövsiye edir.

0: seçme şansı kazan.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela Haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

Aşış, sade, efektif ve faydalı idman övüdü. Günde 10-15 dakika kaçmak, ürek damar sisteminin işine müsbet tesir eder. Ehvalı yükseldir, sizi stresten koruyor. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicam.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şartı.
0: Hafta FM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Bakı'da akşam saat 9'du.
1: Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 After FM.

0: Bakıda akşam saat 10'du.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Hafta FM.

0: Sahanı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilic'lam.
1: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı malumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
0: Hafta FM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Bakı'da gece saat 12'di.
1: Cemi 10 faizlikin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.